0: Spor'da
1: 98.1
2: radyosunda 88.1'desiniz.
3: What's the next song?
4: The one about me.